ariko kandi amakara numuti ukomeye cyane gose. Amakara arafise ububasha bwo kununuza no gukuraho imyuka mibi yica mu mubiri, ibiyayura mutwe, uburozi, mikrobi n'imigera y'indwara. Ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'amakara burashobora gukiza, ariko ayafise ububasha